Hayi siyabuza why ukwata? Ye PC. Ngolo leto sikhuze kusese eli baba. Sayikhuza lento kusese eli ndoda. Hey we. Yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay yay.